0: Podcast Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Cebor. Oh. Hey kara. Bana iki gün buldum mu şu kızla bile tanıştık. Ne olasa? Olasa bir şıra sıkar kızlıyken de.
2: Haa, İboli, Hayoli.
1: Sen bana yaklaşıp durgan bana bu otu ne miydi?
2: Firuze.
1: Firuze. Bana bile tanışıyan otu ne miydi?
2: Zergiz.
1: Dugun asana otu ne miydi? Yani o dugun asana. Sana ben miyim sana?
2: Lekin izinliyorum.
1: Ama öyle Şükrat uz tanışı olar. Lekin bitirin arası ki hayır olmandı.
2: Hoş.
1: Bize terleken kızla sal çıroğulur oku.
2: Kızlar bunu ki bu miydi?
1: Bu miydi doğru yine. Şükrat bizden günü yolunda Şükrat kızı sal. Haqiqatda Shohrat xabar qilmasa bo'ldi deb qilib.
2: Bir yo'l topamiz.
1: Kim Shohrat kerak.
2: Kel.
3: Voy Shohrat xalizlar. Ishlar yaxshimi?
1: Ayt, ancha kutirib qo'yding-ku.
3: Ey, endi ishlar bilan.
1: Endi kecha qolmasan, qorong'i tushmasan bir borib tog'da aynalib kelsak kerak.
3: Mayli, mayli, mayli.
1: Men aytgancha tanishib qo'yaman. Men bu dumboq turgan qiz deb borib
3: tanishib. Oh, oh, oh, nazar. Tanishganimdan xursandman.
1: Sekiroq. Mana bu uzun sochli qora oppoq chiroqlar bu meni tanishim Nargiza.
3: Nargiza.
1: To'shagim. Alo, yonida o'tirgan hali mana bu qiz. Sizni tanisiz. Hay, siz tanishing demoqchi
3: edingiz. Tanishamiz. Kechirasiz singlim.
1: O'shaqda, o'shaqda ko'rasiz.
2: O'shaqda ko'rasiz. Hozir, hozir mumkin emas.
3: Yo'q, yo'q,
2: mumkin emas.
3: Bitta ko'ray.
1: Mayli, bitta ko'rsin.
3: Bitta ko'ray.
1: Biz qana ishingiz?
3: Singlim, yaxshimisiz? Mani otim Shuhrat. Bitta shundoq qarab qo'ysangiz.
1: Shuhrat. Og'aylar.
3: Yo'q, yo'q, bo'l.
1: Og'aylar, og'aylar,
2: og'aylar. Yo'q, o'zingiz, Shuhrat.
1: Bitta narsa, Shuhrat.
2: Shuhrat, o'zing
1: sen xafa bo'lma. Qiz bolani xuniga bo'lmaydi. Ikki pila rassa zo'r chiroyli ko'rinib ketadi bizga.
3: Singlim, sizdan bitta iltimos. Yana bir marta menga qarab oling. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Kechirasizlar, ulfatlar. Men lekin bunchalik aro ocha olmayman.

0: Sancar Bey.
1: Öyle bey.
0: Amanam size bir klip kısam.
1: Hop.
0: Bu çoçlarınızı yaltıratıp şu lezye bile tortup osam.
1: Hop.
0: Bu koronu konege opkırıp.
1: Aha.
0: Zıgır yağlarını kuyup.
1: Aha.
0: Yakışlap artıp klip kısam.
1: Hangi klip?
0: Hay hay çırağım, nani yaltırağım. Ya!
2: Видите меня, японские башмаки?

0: geç.
1: Doktordan sonra çıktı. Kaysi kasal yaxşı deb o'ylaysiz? Skleroz.
2: Skleroz?
1: Nima endi skleroz? Chunki bu kasalda hech qayering og'rimaydi va yana har kuni yangilik eshitasan.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yaş geldiniz mi? Ovqatlanasizmi? Shiringina qilib sho'rva qilib qo'yganman.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Ha, yo'l bo'lsin. Qaq ketyapsan?
2: Bozorga nazosh.
3: Voy, qaq raz bozorga ketayotgan ekansan. Mana senga 100 dollar. Ikkita 50 talik, ta o'zingcha qo'sha olmagan. Men bu 50 ga menga u bitta kofta olib kelgan. Qolganiga tuflimi, bu narsa olarsan, xo'pmi?
2: Xo'p, nazosh, men ketdim.
3: Ya, etgan narsalarimni men olib kelmading.
2: Nazosh, kechir o'rtoq, qaysi 50 ga kofta, qaysi 50 ga tufli deb pullaringni almashtirib qo'ymandi.
3: O'zicha senga ish bergan odam baloga qoladi.
2: Nazosh, o'z bu pullarni qayerdan olding?
3: Stipendiya oluvdim-ku kecha.

0: O'shalar edi. Bilasanmi aslizoda, kechacha stipendiya olishim bilan uyga ketdim. Keyin oyimga uyga borib, "Oyi, men keldim" desam, qaramadilar ham. Keyin, "Oyijon, mancha stipendiya olib keldim" desam, "Voy, qizim, keldingmi? Kel oqa. Bo'l tez ichinib chiqing, keyin ovqatlanasan" dedilar.
1: "Nazosh, undachi, men ham uyimga faqat stipendiya olgan kuning borgan, xo'pmi?"

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Hop kapırız. Hop. Odamdan bir kelik başa çıkardı ha. Birincisi mi lan ikincisinin arasında kılıkmasın degen donuşma.
3: Tugadı mı?
2: Bo'lmasa şey
3: bo'lmasa qilamiz.
2: O'zbekistonlik chiroyli qadaq so'zlari aytamiz. O'tirganlar qarsak chalib, bo'ladi desa o'shanda ichamiz, bo'lmasa ichmaymiz.
4: Bo'ldi.
2: Boshlaymiz.
5: Yo'l uchga bo'linar ekan. O'ngga ketsang otingdan ajralasan, chapga ketsang moli davlatingdan ajralasan, to'g'riga ketsang boshingdan ajralasan deb yozib qo'yilgan ekan. Yigit otini, moli davlatini qizg'anib, boshingdan ajralasan desa ham to'g'riga ketibdi. O'shandan beri yo'g'imish.
2: Xo'sh,
5: demoqchimanki, otni yoki moli davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istaymiz.
4: Seriyozni to'z bo'lsa ham bo'ladimi?
2: Jiddiymi? Ayting.
4: Ovchi kaptarni ushlab endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo, ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarni galasini olib kelib, tuzog'inga intirib beraman" debdi. Ovchi kaptarni kallasini uzib otib yuboribdi. Qissadan hissa, mana shu o'zining jonini saqlash maqsadidan to'dasini, xalqini, elini vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina.
2: Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, lekin siz ichmang. Men bu o'tirib olaymi, kayfingiz oshib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiring, men ko'tarilmay qolibsiz.
4: Mazmaz mani.
2: Bilaman, mazmaz siz o'tiringiz, yiqilasiz, to'ba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroqdi. Hech aroqdi deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa turish erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Bunu yetmeginde o zaman yığılaydı oturup alıp.
4: Yunanın valla. Ben yunanın valla.
2: Koyun kurtarılmaya kapısını içmeyin bundan ki rumuma sizi.
4: Ben yok, hapşi içmeyin.
2: İçmeyin.
4: Şirin ama alham kıldı.
2: Ne demek alham kıldı?
4: Gece üye giysen, çık giysen mi üye? Hatun böyle çakıp tanım yaptı.
2: Hatun böyle çakayız tanımadı.
4: Ben tanım yaptım. Şuna alam kıl. Alam kıl adı oğlum.
2: Kalbiniz tarkagenden kiyin ki.
4: Kalbim tarkagenden kiyin karasın. Başka kıvarca neye kirgen ekan bu.
0: Hangame ustaları.

0: Hiç.
1: Kimdirga kimdir savol beribdi. Aytingchi, qaysi oyda uylangan ma'qul? Oktyabr. Unaqa oy yo'q. O'sha oyda uylansang juda baxtli bo'lib ketasan, uka.

0: ey.
1: Yurak yuragim geçe muzlatib ketting. Suyak suyagim geçe nuratib ketting. Yurak yuragim geçe muzlatib ketting. Suyak suyagim geçe nuratib ketting. Meni shu holatda tugatib ketting. Qaytma, qaytma, qaytma. Jonim azorlaring yetmasmi dey. Umrim uval zoye ketmasmi dey. Yetmasmi dey, yetmasmi dey. Bergan azorlaring yetmasmi dey.

0: radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Ey Şükrat Bey.
3: Ölen Bey.
2: Bana mısınız bir kilim kısam?
3: Ya kanaka kilim.
2: Ulu Bey'in pitagi de.
3: He.
2: Kollarınız gibi uçkul olayın Samarkand'ın onlarını verip koyup.
3: He.
2: Bu sizge bir zarı dıbbını kizip koyup.
3: He.
2: Hakan lan olas mı da avtobüsünün iki kenarızı bir kilim kısam?
3: Kanaka kilim.
2: Samarkand'ın güzeli boşlu dıb kızarır.
3: Ya!
4: Давай, давай, пикник, давай, давай, шашлык, давай.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
3: İyi orada iki yakin iki ge bul tiz ogen.
2: Nam çoğuluk asan, ben kino korvama, o miyme?
3: Ogen indi, neçim artık orasan bu kinonu?
2: Ne maklasan?
3: Kecha uni super qaynona konkursini ko'rmagandim. O'shani ko'rmoqchi edim. Qaytaradi ku bugun.
2: Bu ertalab qaytarib bo'lgan. Televizor senga o'xshagan rezinka emas. Bitta narsani 10 marta cho'zib qaytaradigan.
3: Bo'ldi qil. Undan ko'ra kim yutganini et.
2: Qattan bilay. Bitta xotin yutdi-da. Bilasanmi, uni g'olib bo'lishgacha kuyovlarining sonini ko'pligi sabab bo'pti.
3: Rostdanmi? Nechta ekan kuyovlari?
2: Naqd 25 ta.
3: Qo'y sen-chi, Aslzoda. Hech ham bitta xotinni 25 ta qiz bo'lmaydi. Bo'lishi ham mumkin emas.
2: Nazo, kelib-kelib sanal deyman. To'g'ri, uni qizlar atigi 3 ta ekan. Nima, 3 ta qizi bor, 25 ta kuyovlari bor bo'lishi mumkin emasmi?

0: Kuldir kech.
1: Ekkep kalı, op kalı, bana yakşı tutuları var, bana çetilden gigenleri var, olası var, kızılı var, sarık var, dakşetleri var, keliler bana.
2: Aka, assalamu aleyküm.
1: Valiküm assalam, mülla bulayım.
2: Otizi, niye çıpıl, duvasız?
1: Benim amı kızılı 600 mi, benim bunisi 700 mi, o onun tepedekisi 400 mi aka.
2: O, bu otini 400 minge alıp, neme keramet? Ko'rsatadi bu.
1: Nima karomat ko'rsatishini bilmayman, lekin sandan yaxshi gapiradi.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir akamız baland etajlı imoratda yaşarken sanatkar, sanatı yaxşı görədi. Kuniga balkonga çıxıb 1 saat dairə çalarkən. Pamkat malang, pamkat malang, pamkat malang, pamkat malang, pamkat. Tagidan bir shinamandas kelib qolib, "Aka, bunaqa dairə kashi görməgənman. Gəp bolışı mümkün emas. Tojicha çala alasınmı?" "Çala alaman." "Tumta tumta tam ta tam ta tumta tumta tam ta tam ta." "Gəp bolışı mümkün emas." "Hey, arabcha çala alasınmı?" "Çala alaman." "Tum tum chika tam tum chika tam tam tum chika tam tum chika tam." "Qoyil qaldım sizge, aka. Bu sanatingizga qoyil qaldım. Sizni toylarga olib chiqaman, konsertlarga olib chiqaman. Mana shu talantingiz bilan, mana shu sanatingiz bilan shu paytgacha biror narsa erishdingizmi desa, ha, butun domdagi qo'shlar ko'chib ketib o'zim qoldim degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: Har bir kasb egalariga o'zini kasbidan foyda ekan. Masalan, kimga qaysi tomondan foyda? Masalan, asalchilarga asaldan, doktorlarga kasaldan, domlalarga zachotdan, buxgalterlarga atchotdan, koreyslarga salatdan, chevallarga xalatdan, sartaroshlarga sochdan, povurlarga oshdan, nalogchilarga bozordan, go'rkovlarga mozordan, gayilarga kamazdan, ba'zi birlarga damazdan,
4: san'atkorlarga nimadan?
3: San'atkorlarga to'ydan, cho'ponlarga qo'ydan, taksistlarga yurgandan, boksyorlarga urgandan, rejissyorlarga kinodan, alkashlarga vinodan. Bundoq qarasangiz ichimizda bozorchilar ham bor. Bozorchilarga sotgandan, ovchilarga otgandan, ba'zi bir mug'ommillarga sotgandan. Keyingi paytda mana ko'z tegmasin fermerlarimiz ko'paygan. Fermerlarga yeridan, ayollarga eridan foyda ekan. Ey erilardan foyda qolsin. Foyda nima? Farzand. Farzandlar o'sib ulg'ayib, xalqiga, eliga xizmat qilib foyda keltirsin.
1: Hangoma ustalari.